0: Yani siyaset ediyor.
1: Tatlı güzel.
0: Can you put me on the harassment system one of us?
1: Efendim.

Yani çok fazla film tanıtıyor bazen. Ben William David Sam John 4 Edward Boy 5 George Nora 366451 on a Mercedes. Again. William David Sam John 4 Edward Boy 5 George Nora 366451.